0: Adresi Point Çahar. Point Çahar.
1: Radyo Şoma, ritme kan, o yaşama.